0: 今天，塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Ne yedin tabi tuz o üzümünü?
2: Üzüm
1: mü? Üçtüp üzüm kestin eyes. Üçtüp üzümdün bir yüzdalı tabi fitemdi o.
2: Ne çımalı tabi ben ha o?
1: He? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyumduttan yasakandın o çaplı nüttardı onu hesap bulasayız. Besip durup oyumduttan yasakan basıp attı bu.
2: Koca benim ağır ağır.
1: He. Bir yıl bir yüzdalı yasakan kestiniz. Tam burdan çoğu.
2: Şimdi olaylığın, destek olaylığın ya, bizim kızım biz kımaydı. Bunlar hem minimli sorduğun yapamaz
1: mı? Kümü hep bulandınız bu şeyde. Aş, Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldın?
3: Mayal biz kümü hanım.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim be.
1: Geldim ha? He, oldu, oldu. Baş tutta yengesiniz mi?
3: Yengesiniz.
1: Çep kırpakınız mı?
3: Yengesiniz.
1: Kaçık vakti fitti bu? Oldu ki ya bu söz.
2: Tamam, kurdelen dikkat edelim.